0: Amerikanın inovatifi kimlik hat diye film.
1: Mama, haluk iyi ne?
2: Alhamdulillah. Darifulu menge haluk iyi nette.
3: Aramı mesrangal. Mama konka metti kollani. Gene mama aharming ata.
1: Mama ti havuru kum ulen kamen ne? Aharming ti kan kolla fana.
2: Darifulu meng ha darangale. Ti guta mama gatanyas. Mama halu balala. Mama ke kantatta kolla deti. Mama varang ufave.
4: Divehi FM. Nuwa dihe ekem megahertz.
5: Me Ahmed Amit.

Me Abdullah Sodik diye be fırınga sordu. Sodik Ardu Divehi FM. Divehi FM, Divehi Nail.